Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı. Yapaçı